0: team, made up of Kazakh, Russian, Ossetian, and Turkish performers alongside specially trained horses, wolves, falcons, and eagles. General Art Director Rahim Muradov said that the production focuses on Turkish identity, history, and cultural roots, aiming to reconnect audiences with a shared historical memory through live performances rather than digital experiences.
1: Diriliş Ateşi bizim atalarımızın Anadolu'ya buraya nasıl geldiler ve neyle karşılaştılar ve neyle mücadele etmişler aslında onu anlatıyor ama sadece bunu anlatmıyor. Bir anlam katmaya çalıştık bu gösteriye. Bizim köklerine inmek, genlerimize inmek, orada o kodları işlemek ve bir popüler kültüre oluşturmak bu Diriliş Ateş'le beraber istiyoruz.
0: Beyond the stage shows, visitors explore historical sets while also taking part in horseback riding, archery, traditional crafts, and interactive cultural activities.
2: İlk olarak kahvaltı ettik, sonra cam atölyesine geldik.
3: Şimdi de ata biniyorsun.
2: Evet.
0: Bozdağ Film Plateaus also host traditional Turkish cuisine, costume photography areas, glass workshops, and live equestrian performances, as families and tourists continue visiting the site throughout the Eid holiday.